mihiotea ja kurua. Hapiti hono tatai hono, te hunga matikia rātou. Hapiti hono tatai hono, te hungore ki te hungora.